0: Yeah, you should take it off.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle.
2: Çasıt
1: Ece Dirinayset. Arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go.